0: Denemeleri de hak etmişsin.
1: Erdem, Erdem.
2: Tura. Asıl şu sen tapsın elsen o şu yosun. Yosun da bir kütüralı jaskan jornalarında mağa ait versen.
1: Ürküttlerin şanştı, teni osurun tanştı.
3: Son ta 青年到现在的暮年，这几十年都是跟鹰打交道，然后时不时的也会突然想起他年轻时候跟随着他自己的父亲那辈人的驯鹰经验，爷爷就是自己记载，然后自己保留着。我想知道的这些驯鹰这一块的一些问题啊，我都会咨询我爷爷。现在的话，爷爷已经属于是最老的一个驯鹰人了。
4: Tumşuk'a şükrettir. Tumşuk'la...
1: Hey, tet yakın var. Hey, arıktırma Betül'e.
3: Onun Karakızı Zuhu'da var, bu bir yolmu minzu. Son bir çeyn yen ilay, doğu bağlı olacağı bir vanha.
1: Bürkütçü kovamı kuruldu. Meyleyi alıp, o takıp, Salburunda pep salıp, ata muras yürülgü...
3: 鹰跟马都是通人性的。对他温柔待他，温顺那种跟他喂食呀，然后跟他多接触，培养感情，其实也没有很大的难处的。
5: At 5:10 p.m., Timur Bek tends to his falcons, feeding, training, grooming their feathers, a routine of repetition, yet full of quiet understanding. For this young falconer, Yoshu is an hour of intimacy.
3: We usually train the time is in the afternoon time. Give it food, using fake leash to train it, is in the afternoon. Every day in the evening, give it food.

0: Yenemeleri de hak etsin.
1: Erdem, Erdem.
2: Tuğra. Aslında şu sen tapşınırsın. O şu yüzsün. Yüzsün de bir kutu alacağız kan. Jornalarında.